0: yaqoqosha
1: ha zalanaso
0: uzalanaso
1: tut qara
0: ikuze
1: the chapis
2: sawara iki
1: zalanaso
2: uzalanaso
0: ikuze the chapis.